105 Hikayet. Bir gün okyanda seyyah gemisi batır. Yalnız bir nefer sağ kalır. Dalgalar onu insan ayağı değmemiş bir adaya atır. İlk günler dayanmadan hey dua eliyir ve ümitle denize bakır. Ama ne gelen vardı ne giden. Eli her yerden üzülenden sonra külekten, yağıştan korunmak için ağaç budaklarından ve yarpaklardan özüne bir koma düzeldir. Sahilden taptığı eşyalarla evini bezeyir. Böylece birbirinin okşarı günlerde balık ovlayır, pişirip yeyir, buradan kurtarmak için dua eliyir. Bir gün su getirmek için evinden çıkır, geri kaydanda evin alovlandığını görür. Tüstü duman burla burla semaya yükselirdi. İlahi bu kadar bedbehlikten sonra bunu mene nece kıydın diye feryat edir. Bütün geceni gem güsse içinde geçirir. Ertesi gün seher erken adaya yakınlaşan geminin sesine yuhudan uyanır. Onu hilas etmeye gelmişler. Taleyinden küsmüş adam benim burada olduğumu hardan bildiniz diye soruşanda cevap onu sarsıdır. Tüstüyle verdiğin işareni gördük.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.

0: yüksek performanslı.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Ev, maşın, tamir ya da tehsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakdi kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nakmelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nakmelerde.

0: Ferry, 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tepkinde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın enter nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Bu ses sahipkarlara Türksat'ten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaba
2: gösteren Kapital Bank'ın enter nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Bu ses sahipkarlara Türksat'ten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

kaldırdım ulan. Ne güman eylemsen ondaki tilsimler sen, kürahıyla guruttu salı yandırdım ulan. Onun her güşesi hakka tapındırdım ulan. Ne güman eylemsen ondaki tilsimler sen, kürahıyla guruttu salı yandırdım ulan. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç ilerkinli yüreklerde gazep tongalına, neçe gestin önünü kestiği dayandırdı muğam. O yürek yangısı, gözyaşları bir

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

kredisini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren kapital

0: ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tedbirinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: içəri, dişi, erkək, dişicik, erkəkcik, dişləmə, şirin, dişli, ölüvay, dırmanmaq, düşmək, doğma, yad, doğma, ögey, doğmaq, batmaq, doğmaq, ölmək, doğmalaşmaq, yadlaşmaq, doğmalıq, yadlıq, doğru, əyri, doğru, yalan, doğru, yanlış, doğrultmaq, günahlandırmaq, doğruluq, əyrilik, doğruluq, yalanlıq, doğruçu, yalançı, doğruçuluq, yalançılıq, doğulmaq, ölmək, doğum, ölüm, doğuş, ölüm, doymaq, acmaq, doyunca, yarımçıq.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
2: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu.

0: ödeme sen. Ödediğin meblağı illi 12 faizle geri al. Ele indi. Ağıllı karar ve ağıllı investisyaların tam zamanıdır. Etraflı məlumat için Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zeng edin.